الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. عزيز مسلمانlar, en güzel sıfatların birisi ki Peygamber aleyhissalatu vesselam sahabe-i kiramı Allah razı olsun özlerinden üzerine besledi, iffetlikti, pek temizlikti, haramdan uzak olmak. Bu güzel sıfat, iffetlik, manası nedir? İnsan bütün haramdan uzak olsun ve her ne harama apar özünü ondan uzak olsun. Daima gözünü tiksin halala, hasaten yemeğinde, içmeğinde ve konuşmağında ve farcında. İffet, bütün haramdan uzak olmaktır. Hasaten bu üç şey: dil, bir de karın, bir de ferc. Çünkü insan diliden gıybet eder, ayrısının aleyhinde gider. Diliden günah kazanı ve ağzıdan haram yer ve ferciden harama düşer. İffetli kimse en büyük kazancı özü için nedir? Allah subhanehu ve teala söz verip cennete girsin. Peygamber aleyhissalatu vesselam buyurdu: kim bana söz verir ki paçağının arasındaki fercine mıkayet olsun haramdan ve bir sakalının arasındaki diline mıkayet olsun, söz veririm cennete girsin. Nece bir armağandı. Peygamber aleyhissalatu vesselam söz verdi: her kim özüne mıkayet olursa farcına haramdan ve diline mıkayet olursa haramdan, söz verir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özüne cennete girsin. Bir de dünyanın ve ahiretin hayrını, bereketini kazanın. Rabbül Alemin bizim için bir misal verir, bir kadınların birisi. Dünyada ve ahirette tekrim edip özünü tebareke ve teala. Dünyanın en hayırlı kadınlarından birisini kılıp özünü. Ve bir ulul azim peygamberlerin birisinin anası kılıp özünü. Bu hapsi neydi sebebi? Çünkü iffetli, namuslu, şerefli bir kadınıydı. O da Meryem anamızdı. Allah razı olsun özünden. Her kim, aziz Müslümanlar, bu sıfatı göz önüne koyar, çalışı bu sıfatın sahibi olsun, duası Allah Teala yanında müstecab olur. Peygamber aleyhissalatu vesselam bizim için konuşur. İbrahim aleyhissalatu vesselam eşiyle beraber saraydan hicret edendeler, memleketin birisinden geçerler. Orada zalim bir hakim var idi. Göz diker bu kadine saraya, İster yaklaşsın özüne haramla. O idi Sara, evde sağlı namaz kılar, dua eder: ya Rabbi, eğer ben iman getirmişsem sana ve peygamber ve özüme mıkayet olmuşsam, kimse bana yaklaşmayıpsa illa halaldan, beni bu kafirden kurtar. Kafir yerinde yıkıldı, bayıldı, özünden haberi kalmadı. Allah subhanehu ve teala kurtardı özünü. Her kim özüne mıkayet olu, iffetli olu, Allah subhanehu ve teala üzerinden eder. Kim iffetli kimselere tokunursa, dünyada ve ahirette Allah subhanehu ve teala incikli azap hazırlayıp özler, özü için. Hele dünyadayken bir tane mühten etse, bir iffetli kimseye, adam olsun, arvad olsun, şahat getirmese, dört tane nece konuştuk geçen hutbada, 80 celde bir eline vurulu. Hayatında daha şahadatı kabul olmaz. Ve fısıkla vasf olunu. Bu dünyada
Kıyamette de Allah'ın la'nati var öz için ve incikli şiddetli bir azap var. İffetli kimselerin yeri kıyamette herdadır. Allah'ın tebareke ve teala arşinin kölgesindedir. Ki kıyamet gününde mahşerde bir kölge yoktu, illa o arşin kölgesi. Peygamber aleyhissalatu vesselam diri 7 tane o kölgenin altında olurlardı. Bu 7 kimseler kimdi? Birisini bizimçi konuşuru. O şahıstı ki bir cemallı, bir adlı arvat davet eder özünü zineye, fahişeye. Diyer ben böyle bir iş yapmam, ben Allah'tan korkarım. Bu Allah'ın tebareke ve teala arşinin kölgesinde olur. Her kim iffetli olur aziz Müslümanlar, öz özüne mekayet olur, diline haramdan, karnına haramdan, farcına haramdan, Allah subhanehu ve teala evini, uşağını haramdan uzak eder. Çünkü el ceza min cinsil amel. Nece yapsa Allah da subhanehu ve teala cezavı yaptığı ve göre verin. Özü ve mekayet olsan uşağı da mekayet olur. Gözü haramdaysa onlar da harama giderler. Bu Allah'tandı. Fe kimse demesin, ben beleyem uşağım bele. Yok. Özü ve mekayet ol, Allah da subhanehu ve teala haramdan uzak eder uşağı. Bir de ağır hastalıklardan insan isterse kurtarsın, kaza belalardan kurtarsın, her zaman iffetli olsun. Pek temiz olsun, gözü haramda olmasın, harama yakın düşmesin. Nanza Allah subhanehu ve teala kıssalar bizim için zikredir. Kavm-ı Lut bu pis işin içine düşürdüler. Allah subhanehu ve teala ne yaptı özlerine? Memleketlerini alt üst etti, taş yağdırdı başlarına. Ki bunu hiçbir kimseye yapmamıştı. Neyse bu kötü işten meşguluydular. Bir mana her kim bu fahişeden, bu harap kötü işlerden, haramdan mukayyet olur, Allah subhanehu ve teala her zaman kazabeleleden kurtar özlerini. Duamız Allah subhanehu ve teala her zaman iffetli kimselerden bizi kılsın ve yardım etsin bize bu güzel sıfatın sahabı olağın. Amin. هذا وصلوا وسلموا على من أمركم الله عز وجل بالصلاة والتسليم عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين Değerli aziz, muhterem kardeşim ve bazılarım, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu. Bugün de sizlerden bir ayrı bir hadisteyiz. 15. hadiste Arba'in Nevevi Hazretlerinin hadislerinden rivayet edildi bizim için. Sahabe-i Kiramlar ve içinde olan Müslim ve Buhari'den rivayet olanlardandır. Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem Ebi Hureyre Hazretleri rivayet edildi. Buyur. Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir felyekul hayran ev liyasmut. Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir. Aziz kardeşlerim, hepsimizin imanı var Allah subhanahu ve taala'ya ve ahirete. Ama bunu diyende terghib ettirir bizi. Daha fazla bizi teşvik ettirir. Şimdi felyekul hayran ev liyasmut. Birinci ders. Selaştık o zaman yen herden selaşinen yen üsküt ol. Bir dene geldi senden bir sual sordun. Cevabını güzel şekilde verebildi ver vermediyse üsküt ol. Bir müşküle oldu. O müşküleye herden katıldıysa o katıl ya da üsküt ol. O birisi. Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir felyukrim carahu. Aynen teşvik ettir bizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Eğer geldiyse imanı var ise Allah subhanahu ve teala'ya ve ahirete kıyamata ne yap ginen? Konşuva ikram ele ginen. Konşuya ne şekilde ikram olur? Bütün cevaniblerden ikram olur. Konşu geldiyse, paraya ihtiyacı var ise, yarında durduysa, yardımına katındıysa dahilsen felyukrim cara. İkram yetti o konşuğu. Eğer geldiyse bir toy olduysa, bir güzel münasebeti olduysa, durduysa ve yarında aynen yardım etti o. Eğer geldiyse Allah etmesin bir müşkülesi geldiyse, bir teziyesi var ise, yanında durduysa o aynendir. Üzüne iptisama ettiyse o aynendir. Eğer geldiyse bir kab yemek gönderdiyse o özü için aynendir. Konşu, yedi konşu sağınan, yedi konşu solunan ve bazı rivayetlerde 40. Ne için? Hatta içme bizlere alıştırır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem memde'ül uhuva, kardeşlik ne şekilde olur? Bazda yesen evu konşu vardı, müşküleyden, ev affedersin uşak hatır için, yani bir ar hatır için dağ edersin. Yok, bize teşvik edilir. Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir fel yukrimna. Carahu ikram edeceksen özünü. Sıletur rahim. Hasta olduysa git sor yine özünü. Müşkülesi olduysa yanında dur cinan. O bir üçüncü. Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir fel yukrim dayfahu. Eğer geldiyse bir tane de misafir geldiyse eva onu ikram ele ginen. Kardeşi oğlu, hısımı oğlu, arkadaşı oğlu, konşu oğlu. Girdiği zaman eva hoş gelipsen, safalar getiripsen, ne mutlu etti bizleri geldi. Yok geldi eva, yüzünde abusluktan baktı. Oho, övgünde hoş geldi desen, ensasında gene bu geldi. Olmaz. Ne için olmaz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir. Ne? Fel yukrim dayfahu. O yanıva gelip, misafir gelip yanıva, özüden bereket getirip. Bir misafir gelende yanıma 10 bereket getirir. 9'unu koyar birini aparı. O gelende yanıma istiri Allah subhanahu ve teala'nın emrini yerine getirsin. İstiri sıratul rahim etsin. İstiri gelsin kardeşini sorsun. İstiri gelsin nenesini sorsun. O gelende de evve. Evde ne kadar da müşküle da var ise gerekçim o müşkülenimin karşılığında güzel haçattan karşılasın özünü. Yok ben o müşkülen vardı bir misafir gelende misafirde kaldım. Av misafirin yüzüne bakmadım. Av uşak geldi özüden. Bir gılas su takdim etti özüne gılas düştü dünyanı birbirine vurdu. Av kardeşi gelip oğluna lavga etti. Kardeşi de kaldı uşak yüzünden yok. Bize İslam dini kaide koyup, esasiyet koyup, bize hapı şeye alıştırır. Selaştıysa o herden selaş edip şükür ol. Konşuva ikram ele ginen ve misafiruva ikram ele ginen. Ahire da'vana
Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah'a emanet olun, şan ve esen kalın. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.